0: Dalganı değişmeyin. Hafta FM'de Jamie Bilicam.
1: Bir banklısansa dikkatin burada olsun. Bir bank taksit kartı ile edeceğin 50 manat ve üzeri bir defelik ve taksit ödenişlerinde 3 faiz bonus kazanabilirsen. Bunun için birbank.az saytına dahil olarak kampanyaya koşul. Ve Ağustos'un 31'ine dek devam edecek bu fürsatı kaçırma.
2: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şanıdır.
0: Hafta FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.

0: Bakıda günorta saat 12'dir.
1: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

Bütün uğurlu işler intizamdan başlayır. İntizamlı ol. Seher idmanını kaçırma. Sözüne emel et. Gittiğin yere gecikme. Her şey senden başlayır. Sen numune ol. Diğerler de değişsinler. Azerbaycan gençleri ve idmançıları tövsiyedir. 107.7

0: Sumgayıt'ta ev sahibi olmak ve investisiye etme isteyenlere şat haber. Kaspak Sumgayıt'tan menzilleri ilkin satış kıymetinden elde etmeye telessin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz krediyle. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
1: ABB'den nakit kredite 7 faize dek indirim başlandı. 31 Ağustos'ta dek diğer bank kreditlerini ABB'ye getirenlere 5 faize dek. ABB'de aktif krediti olmayanlara ise elave 2 faiz indirim hediye.
2: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
3: Sınıfında bu fırsatlara esil 5 düşür. 30 Sentyabr'a dek seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hediye. 512 GB dahiliyattaşa malik Asus Notebook ise ilkin ödenişsiz, komisyasız. Ayda cemi 49 manat 99 gibi. Üsteli 60 faize dek indirimden yararlanma imkanı da var. Derse kaydış hele bele serfeli olmamıştı. Sliton, telefon 180, resmi sayt sliton.az.
4: Aftefm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
5: Taksi sahasında çalışırsınız, o zaman bilin ki pik saatlerde Yango Pro'dan siparişleri yerine getirmek serfeldi. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defaya dek artırılıp Yango Pro tatbikinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve iki kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

0: 42-41.
1: ABB'den Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlerine hoş haber. ABB Qarabağ kartı istifadeye verildi. Bu kartla biletleri hamıdan evvel alın. Ekskluzif görüşlere, meşklere, arena turlarına koşulun. ABB Qarabağ kartını sipariş ederek komandanıza her zaman destek olun.
2: Etraflı 997. ABB Merkezi Bank'ın 30 dekalı 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
3: Evinizin, ofisinizin veya objektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyetli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynalxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
4: Qazpaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
5: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: to your life.
1: Bakıda axşam saat 8-dir.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Today. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Ele öz cibimde. Zarafat elemirem. Telefondaki bir bank var ha. Ele o deyirem. Krediti oradan götüren de 5 faize kadar daha serfer olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dakika telefonla bir banktan kreditimi götürdüm. Öğümü temin edeceğim. Sen de götür. Yarım çığ ne işin varsa tamamla. Etraflı malumat için de ele bir banka gir.
1: Bir bank. Azerbaycan Respublikası Merkez Bankası'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 249 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
2: Aftafem'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.

0: Bakıda axşam saat 9-dur.
1: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu. Auto.

0: Bakıda gecə saat 11-dir.
1: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu. Auto.